0: telefonu bulamaz. Kontrol edilmesi tarafı.
1: Stand for your case number is going to be 0095, repeating 0095.